0: uygun fiyat, servis garantisi.
1: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
5: Reklamları dinlediniz.

Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Asırları yıllara sığdırdım genç yaşımda. Bir günde ört mevsimi yaşadım hayatımda. Diz çöktürdüm kadere sabrımla, edebimle. Uğraşmıyor benimle senden başka hiç kimse. Sen kimsin ki he?
1: Kapıdaki köpek bile sadıktır sahibine. Senin yüzün kızarmaz. Puh! Tükürseler yüzüne. Uzaktan görenler melek sanırlar seni. Saf yüzlü üçkağıtçı bir ben bilirim seni. Sen kimsin ki beni böyle ağlatan? Sen kimsin ki hayatımı karartan? Sen kimsin ki kendini bir şey sanan? Ben seni sevmesem sen hiçbir şeysin. Ben seni sevmesem.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

ver muradın alsın. Benim hayallerim, benim hayallerim kalırsa kalsın. Düşünme sen bana, düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki.

Erken gördüm hayatı. 104.1 Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki

gülerim, sanki taştan birim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi Karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

beklerim seni gelene kadar.

0: günü. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcıların güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
4: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu şehir

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde

0: yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri
2: dinlediniz. Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
1: Reklamları dinlediniz.

Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 23 Haziran 2026 günlerden salı bugün, haftanın ikinci çalışma günü. Yine şarkılarla güzelleşecek ve keyifli sohbetle güzelleşecek tabii ki değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansu huzurlarınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Günün Sevilen Şarkıları Festivali sizlerle buluşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki ikinci el araç satışları ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılmıştı ve bakanlık düzenlemeyle araç satışlarında yaşanan fırsatçılığı engellemeye çalışıyordu. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamaya göre 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması uygulamalarının sürelerinin 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacağı duyurulmuş. Hayırlı uğurlu olsun.

Güney'e dair sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 23 Haziran 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci çalışma gününde sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan herkesin gününü bir kez daha güzel geçmesi adına, keyifle geride bırakabilmesi adına radyolarının volümlerini yükseltmesi noktasında hatırlatmada bulunmuş olalım. Günün sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuzda bir misafirimiz daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivali yolculuğumuz devam ediyor. Yapay zeka hayatımızda geniş bir yer kaplamaya ve tüm alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Ve bununla birlikte değişen dünyada birçok noktada değişimler yaşanıyor aslında. Yapay zekanın bu sefer de cüzdanlara yansıttığı zamlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki yapay zeka yatırımlarında çip ve elektronik bileşenlere olan talep epey bir fazla. Bu da ne yapıyor? Bu bileşenlere talep yüksek olunca bunların rakamlarını artırıyor. Bu çiplerde kullandığımız elektronik eşyaların tümünde A'dan Z'ye kullanılıyor biliyorsunuz ki. Telefonlar, PlayStation'lar, bilgisayarlar, beraberinde de tabii ki bu ürünlerde kullanılan maddelere zamlar birer birer gelmeye devam ediyor.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla 23 Haziran 2026 Salı gününde keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şöyle bir meteorolojiye yüzümüzü çevirelim. 22-26 Haziran dönemine ait 5 günlük hava tahmin raporuna şöyle bir göz atacağız. Pazartesi Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşli ve sıcak hava hakimiyeti sağlarken İzmir civarı 37 derece, Şanlıurfa ise 39 derecelere kadar ulaşıyormuş. Peki efendim, bugünü zaten geride bırakırken yaşıyoruz o sıcaklıkları da, yağışları da. Yarın ve devamında nasıl bir hava bekliyor bizleri, detaylıca inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün enerjisi yüksek şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Şöyle bir bakacağız demiştik, hafta boyunca nasıl bir hava bekliyor bizleri. Salı gününden itibaren sıcaklık değerleri yükseliyor ve yağışlı sistem de kapsamı alanını genişletiyor diyebiliriz. Doğu bölgelerde etkili olmaya başlıyor yağışlar. Hafta ortasında ise batı kesimlerde güneşli hava korunurken doğu sınırlarında yağışlar dar bir alana çekiliyor. Perşembe günü yağışlar doğuya tam olarak yöneliyor diyebiliriz. Hafta sonu yaklaşırken Güneydoğu Anadolu bölgesi ülkenin en sıcak yeri olma özelliğini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 39 dereceler gözüküyor değerli dinleyenler.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte

0: Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi, E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres: E90 Karayolu, Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
5: Reklamları dinlediniz.

Hindistan'da geleceğin doktoru olma hayali kuran 2 milyondan fazla aday soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavına ikinci kez katıldı efendim. Dünyanın en zorlu seçmelerinden biri olarak kabul edilen bu sınavın tekrarlanması ülke genelinde de büyük bir sosyopolitik krize de tabii ki yol açıyor. Ama bu sefer güvenlik önlemleri de had safhaya da gerçekten ulaştırılmış. Sınav sistemindeki aksaklıklar toplumsal bir protesto dalgasına da dönüştü aynı zamanda. Çünkü bu başlı başına bir skandal değil mi?

0: kalbime yatıya.
1: Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde mega kent için uyarılar var. Sıcaklık 30 dereceye ulaşıyor ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var demiş uzmanlar değerli dinleyenler. Haziran ayının son haftasına girilirken yayımlanan verilere göre İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış ihtimali tamamen ortadan kalkıyormuş. Mega kent biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle yaz sonuna doğru azalan baraj sularıyla epey bir gündeme geliyordu. Bakalım mega kentte bu yılda aynıları yaşanacak mı? Bu arada kuzeyli yönlerden Poyraz aralıklarla esecek ve sert rüzgarlar Megakent'e biraz olsun nefes aldıracakmış.

Yine rotamızı mega kente çeviriyoruz. İstanbul'u özellikle dere kenarı ve sulak mahallelerde hızla yayılan aslan kaplan sivrisineği çocukların vücudunda su toplayan devasa iltihaplı yaralara neden olmaya başlamış ve uzmanlar gündüzleri de saldıran bu istilacı türün tükürüğündeki zehrin şiddetli alerjilere yol açtığını belirterek aileleri hatalı ev tedariklerine karşı, ev tedavilerine karşı daha doğrusu uyarıyor efendim. Gerçekten çok ciddi çocukların vücudunun şiştiğini görüyoruz. İstanbul bu aralar sulak yerlerinde Asya kaplan sivrisineğiyle mücadele ediyor. Terimi tam yerinde diyebiliriz.

2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasında bıraktığı duygu yüklü mektupla konuşuluyor. Biliyorsunuz ki devam eden İran-Amerika arasındaki gerilimler sebebiyle birçok aslında yaptırım uygulanmıştı İran milli takımına. İşte aramalar yapılıyordu, köpeklerle aradılar, Amerika'ya girişlerine sadece maç günlerinde izin verildi vesaire derken İran turnuvanın en çok konuşulan ekiplerindendi. İran'la arasında savaş var, bunu yapıyor ama arasında savaş olmamasına rağmen birçok ülkeye karşı da gaddar davranmıştı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri. Bu sefer de bir mektup bırakmış İranlı futbolcular, değerli dinleyenler. Mesajın finalinde de barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanılmış ve futbolun ve turnuvanın birleştirici ruhunu adeta özetler nitelikte diyebiliriz bu mektup için.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası statü değişikliği için mecburen toplanacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu kulüplerin baskısıyla tarihi bir seçime sahne olmaya hazırlanıyor. Başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere güç birliği yapan kulüpler İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimini devirerek yerine Mustafa Ereğüt liderliğindeki yeni ekibi getirmek için harekete geçti. Belki bu yeni isim değerli dinleyenler Fatih Terim de olsun istiyor bazı gönüller. Bu da konuşuluyor tabii ki ama bu biraz daha resmiyette değil de bu biraz daha halk arasında konuşulan bir konu oldu. Siz ne dersiniz? Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında olması gereken bir isim mi?

Günün enerjisi yüksek şarkılarıyla festivalde keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. 23 Haziran 2026 günlerden salı bugün. Artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Zaman ayıran, burada olan, keyifli anları bizimle biriktiren, bizimle geride bırakan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle hafta ortasında her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı.
0: Cem Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize,

0: Ve Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553-206-2945. Tekrar ediyoruz. 0553-206-2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivriham Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
10: Reklamları dinlediniz.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz?
0: Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
6: Reklamları dinlediniz.

0: 94.1 Radyo
1: Tuzgül. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı günler. Bugün 23 Haziran 2026 günlerden Salı, 12.07 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu günler olsun. Tuzgün Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi. Katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0500 52 610 1060 aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Başlıyoruz, hoş geldiniz. Yakışmış kurşada bir

94.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-10-60'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Güzel Dur Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzel Dur Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar ver.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-0 0507-604-46-0 rezervasyon hattımız.

Aslında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Reklamları dinleyin.
5: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeleri için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 00. 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

Çiftçilerimiz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tüm Hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan römorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.

Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

bir başkadır güzeller. Pasaportta içmeyene ne derler? Getir evladım rakı, rokka. Çeşmede rüzgar, dalyanda çupra, Selçuk'ta çöp şiş ve ayranı unutma.

Çocukluğumuzun kokularından bahsetmeye devam ediyoruz sizlere. Ders kitaplarının kokusunda sıra, yeni alınan ders kitaplarının kokusu. Daha ilk sayfayı açmadan burnumuza götürürdük efendim kitapları. O koku biraz heyecanın, biraz da merakın kokusuydu. Yeni bir okul yılı başlarken duyulan umut gibi.

Klinik Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, bugün çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz sizlere. Anneanne ve babaanne evlerinin kendine özgü bir kokusu vardı. Tarifi zor ama unutulması imkansız. Belki sabun kokusu, belki dolaplardaki lavanta, belki de yılların biriktirdiği sıcaklık. Aslında insan bazen bir kokuyu değil de bir insanı özlemektedir.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz sizlere. Sıra geldi bayram sabahlarına. Evet, bayram sabahlarının da bir kokusu vardı bizler çocukken. Kolonya kokusu mesela, yeni kıyafetlerin kokusu, mutfaktan gelen börek ve baklava kokuları. Daha gün başlamadan bayram olduğunu anlardınız.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Kırık plak.
2: Reklamlar.
0: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil. En zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905 Öcal Sondaj. Suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi, E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres: E90 Karayolu, Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
5: Reklamları dinledin.
6: Kırık plak.
7: Programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Ben Nurgül'le berabersiniz. Burası 104.1 Radyo Tuzgölü.

Sevgili dinleyenler, çocukluğumuzun kokuları diyoruz ya, mahalle bakkalının bile kokusu vardı. Mahalle bakkalına girince duyulan karışık bir kokuydu, hatırlayın. Çikolatalar, sakızlar, deterjanlar, ekmekler, hepsi birbirine karışırdı. O koku bugün bile birçok insanı çocukluğuna götürmeye yeter aslında.

Ve sıra geldi yaz akşamlarının balkon kokusuna. E şimdi de yaz akşamları var, şimdi de balkonlar var. Üstelik bizim çocukluğumuza göre daha süslü, daha modern balkonlar. Ama yok, yaz akşamlarında bizim balkonların kokusu bile farklıydı. Yeni sulanmış yollar, yasemin çiçekleri, demlenen çay, mahallede dolaşan her rüzgar başka bir hikaye taşırdı.

Harika şarkılarla programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şöyle çocukluğumuza götürüyorum ya bugün sizleri. Çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz. Sıra geldi silgi kokularına. Silgi kokuları vardı bir de, evet. Özellikle o meyveli kokulu silgiler. Ders çalışmaktan çok koklamakla vakit geçirirdik. Şimdi düşününce aslında ne kadar da küçük şeylerden mutlu olabiliyormuşuz bizler. Çocukluğumuzun kokularından bahsediyoruz. Sıra geldi silgi kokularına. Silgi kokuları vardı bir de, evet. Özellikle o meyveli kokulu silgiler. Ders çalışmaktan çok koklamakla vakit geçirirdik. Şimdi düşününce aslında ne kadar da küçük şeylerden mutlu olabiliyormuşuz.

Sevgili dinleyenler, tüm çiftçilerimize, tarla sürenlere, Kulu ilçesine, Evren ilçesine, Sarı Yahşi sosyal tesislerine, Evren plajına ve Sultanhanı Aksaray'a selam.

Sevgili dinleyenler, bazen bir parfüm, bazen bir sabun, bazen de bir yemek kokusu. İnsan fark etmeden yıllar öncesine gidiveriyor. Çünkü hafızamızın en güçlü anahtarlarından bir tanesi de kokular. Unuttuğumuzu sandığımız pek çok şeyi onlar saklıyor.

Bugün çocukluğumuzun kokularını takip ederek geçmişe küçük bir yolculuk yaptık sevgili dinleyenler. Belki bir yağmur sonrası toprağa bastık. Belki anneannemizin mutfağına girdik. Belki de okul sıralarına geri döndük. Hayat değişiyor, insanlar değişiyor, şehirler değişiyor. Ama bazı kokular var ki yıllar geçse de kalbimizin en özel köşesinde kalıyor ve bir gün ansızın karşımıza çıktıklarında bize kim olduğumuzu yeniden hatırlatıyor.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda bir

bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın tam ortasında ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
2: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemeleri de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezde 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezde 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-9911. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
8: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
9: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
10: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
9: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
10: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
9: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
10: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
9: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
10: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
9: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
10: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
9: Telefon 0538 740 6177.
10: Şerefli Koçhisar.
8: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar-X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar-X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar-X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
11: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
12: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari,

0: Zarif detaylar, her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
5: Reklamları dinlediniz.

0: abi, ne oluyor yani? Kaşıntı nerede? Kaşıyalım abi. Sana yut yut dedik, yutamadın abi. Derdin neyse buyuruver abi. Hop dedik abi, ne oluyor yani? Kaşıntın varsa kaşıyalım abi. Sana yut yut dedik, yutamadın abi. Derdin neyse buyuruver abi. Hop dedik abi, ne oluyor yani? Kaşıntı nerede? Kaşıyalım abi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaysa hakkında gözaltı kararı verilen 209 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek her iki tarafta da bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde İMHA sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacak. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri ise çevrimiçi düzenlenecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsviçre'de ABD ile yürütülen teknik müzakerelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans

0: Finans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil. En zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
6: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 61 77.
8: Şerefli Koçhisar.
9: siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Kırk yıl geçti bu sevdamın üstünden. İstemem hatırımı. La istemem hatırımı, sormasın gitsin. Bütün ümitleri, bütün ümitleri çoktan kestim ben. Yeniden hayaller, la yeniden hayaller kurmasın gitsin. Yeniden hayaller, yeniden hayaller kurmasın gitsin.

0: Akdeniz'in önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Eşsiz hayal edin. Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Reklamları dinlediniz.

seni sevdim mi? Sevdim kime ne? Tuttum ta içime oturttum seni. Aldım, okşadım, saçlarını öptüm. İçtim yudum yudum güzelliğini. Ben seni sevdim mi? Sevdim elbette. Bendeydi özlemlerin en korkuncu. Çıldırırdım sen ne kadar uzaksan. Aşk değil, hiç doymayan bir şeydi bu. Ben seni sevdim mi? Sevdim öyle ya. En solmayan güller açtı içimde. Ömrümü değerli kılan bir şeydin. Sen benim boz bulanık gençliğimde. Ben seni sevdim mi? Sevdim doğrusu. Bir çizgiye vardım seninle beraber. Ve bir gün orada yitirdim seni. Ben seni sevdim mi? Sevdim, ne haber?

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an

0: Karelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Evinizin kapısı sadece bir

0: Giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

olacaksın bu hayatta. Kimi mevati için gelir, kimi de sevdiği için. Dünya denen bu hayatta hep dik durmasını da bileceksin. Ne demiş atalarımız? Mal da yalan, mülk de yalan. Az biraz da sen oyalan.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres: Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgiler kalbe ulaşmalı, can bedene kavuşmalı. Ölüme kadar seni seven, sözüm sözdür yar, bana güven, bana güven. Yine ben seni çok çok seven, yine ben uğrunda ölen, yine ben mecnun olup senin için dağları denizleri aşan, yine ben, yine ben, yine ben.

sazımı vurdular, sanki beni vurdular. Dut sazımı vurdular, sanki beni vurdular. Sazıma nasıl duydular, benim adım yazım. Sazıma nasıl duydular,

Sen bulmazdın, asırlarda bir gelir. Milyar versen bulmazdın, yazı da saz kırılmaz, benim alır.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz. Her frekansta

Dağlarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.